Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Yer

dilemeye hakkım yok. Radyo sahibi. Radyo sahibi.

0: Bukan. Bu kadar basit yapacak.
1: Tamam. Şarkının adı direniyor.
0: Çok basit bir şey ama.
1: Sokaklara
2: düşeceksin. Sahil. Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
3: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
2: Sana nasıl anlatsam bilmem.
3: Kolay sözler.
2: Okumaya doyamadığım bir aşk.

0: İşte kalıyorum. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli
1: ümidim. Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım.

hayat acı çekip ağlamak. Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün, hayat acı çekip

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel soğullar. En güzel soğullar. Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.

gördün mü? Yoksa bir tek bende mi film gibi?

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik

oldu aşk. Göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak.

telaş geldi. Sevgilim sen bana

oldu benim. Koşmaktan yorgunum, kader vurdu beni. Hasret yıktı beni, aşk yaktı kalbimi. Sevmekten yorgunum, hayat yordu beni. Yollar yordu beni, yollar yordu beni. Koşmaktan yorgunum, kader vurdu beni. Hasret yıktı beni, aşk yaktı kalbimi. Sevmekten yorgunum.

bir telaş geldi. Sevgilim sen bana hala gelmedin. Hayat yoldu, yıllar yoldu, yollar yoldu. Boşluktan kader vurdu beni, hasret yıktı beni, aşkın yaktı beni.

0: koşmaktan yorgunum. Kader vurdu beni, hasret yıktı beni. Aşk yaktı kalbimi, sevmekten yorgunum. Sevmekten yorgunum, sevmekten yorgunum.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

mısın? Aç meleciğini. Bilemedim sevginim, hayat bu mu, aşk bu mu?

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

0: geçmişten günümüze en hip şarkılar, geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

giden hasrete süren bir hamen oldu bu akşamüstü. Niye ağlamışım

kader bana acımamış. Her gördüğüm ağlamış, duygularım boşalmış. Dertliyim bu akşamı.

bomboş geçen giden günleri, çektiğim çile dertleri, yalnız bir başım.

0: Hit Saat Hit Müzik. Radyo
1: Sahil. İkimizin savaşı, saçların bakım omzuma çok yakışır. Bebeğim inan bana çok karışık kafam, karışık kafam. İki bile keyif ise

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam. Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
5: Reklamlar bitti.
6: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.
7: Söylüyormuşum.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Avare hareketlerim günahlarımla yokuş. Yapsam kendime çıkardım bulutlara papi. Papi çava brata ya da hangisiyse neyse, zaten iki yüzün aynı anda konuşamaz papi. Buz gibi soğuk, sıkıldım beklemekten. Hep olacak gibi olmayan şeyler. Her an ölecek gibi yaşıyorum derken

0: salla.
1: Hoşuna gitmediyse gösterdiğim gayret zoruna gitmesin bunca çabama ziyafet. Olumluyum, iyi olur muyum? Söylüyorum boyar gibi flash renklerle bu tuvali. Düşündü tür tanının sorgu ve suali. Üşüdüm tüm günler için yanar o kahve. Gözümü bür paranın aç gözlü hali. Özüne dön bakalım, bakalım.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554-907-1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedin, bir senden geçemedin. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: met jou en met je hele team, met iedereen te werken. Dankjewel.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
0: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te. Radyo.

0: nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Son kadehini kaldırdım şerefine. Geldi yolculuk vakti paralel evrene. Unutmak olmasaydı severdim ölesiye. Ama unutmak zor.

0: beler ettin.
1: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar.
2: En hit şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

Sen neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz? Sen göçe, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçime de koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden. Gelir geçer ne sevda, değişir her şey, değişir insan. Seneler sonra utanır herkes bu boş anlamsız

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

içinde her doğar aşkla yeniden. Gelir geçer ne sevdalar, değişir her şey, değişir insan. Seneler sonra utanır herkes bu boş anlamsız

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Beyi Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Koz

0: Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Uzaktan bir yanaktan bir gıdıktan da derdim. Şimdi buradan sen bunu da affederim. Bir dudağım.

0: Özlem'le Rengarenk.
1: Radyo Sahil.
2: Balık rakı roka var soframda, kuşlar da ütüşüyor dallarda.
3: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir güne başlamışızdır. Başlamadıysak da problem değil. Aklından geliriz, merak etmeyin. Biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Özcan Deniz yer alacak. Her hafta Perşembe günü ilk yarım saat dilimizde bir şarkıcı yer aldığı için dedim ki o şarkıcının şöyle bir şarkılarını ilk yarım saat çalayım. Pazar günkü konsere kendimizi şöyle bir hazırlayalım. Şarkılarını tekrardan bir hatırlayalım. En azından bazılarını hatırlayalım tekrardan. Kendimce güzel şarkılarını seçmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden herkese iyi eğlenceler diliyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, belediye çalışanlarımız, taksi şoförlerimiz, şehir içi halk minibüs şoförlerimiz, kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum sizlere de. Evlerinde bizlere eşlik edenlere de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı, enerjimi yolluyorum. Özlem'le Rengarenk'te bugün kafa nereye biz oraya. O zaman Özlem'le Rengarenk'e hoş geldiniz. Şimdi

0: Yapalım o ziyareti ya.
1: Gelmişine, geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım.
0: Vallahi bazen hiç de fena olmuyor. Arada o ziyareti siz de yapın. İyi geliyor.
1: Gelmişine, geçmişine kısa bir ziyaret yapmak lazım.
0: Bir insan küfretmeden nasıl küfreder? Şarkıdan onu çıkardık. Adam küfretmiyor. Kötü kelimeler kullanmıyor. Ama küfretmeden küfretti.

Efendim, birbirinden güzel Özcan Deniz şarkılarıyla ilerliyoruz. Programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Valla son iki şarkımızı şöyle birazcık slow seçtim. Şu güzel şarkıların da tadına varalım mı? Eminim bu şarkıyı ve bir sonraki şarkımız Dön Desem olacak. İki şarkıyı da çok çok çok severek dinlediğinizden o kadar eminim ki.

Efendim, bu şarkı sonrası reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra normal yayın akışımıza geri geleceğiz. Programımız En Gözlü Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
0: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
5: Reklamlar bitti.
6: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
9: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

Efendim, reklamlardan en göze döner restoran sponsorluğuyla tekrardan döndük. Baran Mengüç cilvelim diyecek. Bakalım karşımıza ne gibi haberler çıkacak bu hafta.

Şimdi yaşadığımız süre içerisinde gerçekleşmesi muhtemel görünen şeylerden bahsedeceğiz ama tabii 50 yıl sonra mı olur, 100 yıl sonra mı olur, bize muhtemelen bunların hiçbiri yetişmez. Göremeyiz muhtemelen ama çocuklarımız belki, çocuklarımız olmasa da torunlarımız falan filan belki görebilir. Çünkü imkansız gibi görünen, olabilme ihtimali yüksek ama insana böyle duyunca da hadi canım yok ya diyebileceğimiz şeylerden bahsedeceğim sizlere. Neden böyle diyorum biliyor musunuz? Eskiden Jetgilleri izlerken çizgi filmi, işte bu görüntülü konuşmalar, temizlik robotları vesaireler vardı ya, hadi canım sen de falan yapıyorduk. Daha taş devrine daha çok inanıyorduk, Jetgillere çok fazla inanmıyorduk. Hayal ediyorduk ya da bilim kurgu filmlerini, robotlara mobotlara. Şimdi her şey gerçek oldu. O yüzden şimdi hadi canım yok öyle şey olur mu diyemiyorum. Çünkü dediğimiz her şeyi şu an yaşıyoruz. Bize denk gelmese de çocuklarımıza vesaire denk gelebilir. Bakalım bunlar neymiş? Yaşadığınız süre içinde gerçekleşmesi muhtemel olan şeyler. Uçarak teslimat normal hale gelecekmiş. Dronlarla galiba. Bu olabilir bak. Bu yakın zamanda olabilir. Zaten hali hazırda dronlar var. Sadece onları biraz daha geliştirecekler. Güzel bir şey. Ama şimdi şöyle, düşünsenize bir anda balkonunuza bir şey pır pır pır pır geliyor, kargoyu tak diye bıraktı. Şimdi kargocular kızacak ama bu işi yapan arkadaşlar kızmayın. Bazen fırlatıp atıp geçiyorsunuz. Bazen görüyorum arabaya yüklerken önünüzden geçtiğim zaman böyle fırlatıp fırlatıp verenler var. Bak bütün kargocular için geçerli değil, bütün kargo şirketleri için de geçerli değil. Şimdi kibar, nazik olanlarına da denk geldim. Eşyaları özenle davrananlara da denk geldim. Böyle fırlatıp atanlara da denk geldim. Ama bu drone'la da ya kapıya, artık balkona mı çıkarız, cama mı çıkarız bilmiyorum da yani. Elden almak lazım. Aksi takdirde küt dedenek bıraktı mı yine bizim kargolar haşat olur herhalde. Dur bir tane daha okuyayım, ondan sonra şarkımıza geçelim. Beyin implantları sayesinde daha fazla felçli insan yeniden yürüyebilecekmiş. Bu nasıl olacak bilemiyorum. Hani beyin implantı, yapay beyin mi takacaklar? Onun gibi bir şey mi yapacaklar? Anlamadım. Ama gerçekten böyle bir şey de olursa çok çok çok güzel bir şey olur. Çünkü özellikle şu hastalıklara iyi gelecek şeylerin olması daha mutlu edici bir şey. Çünkü yani bazı şeyleri yaşamayanlar bilemez. Hastalığın her türevi zor. Neren ağrıyorsa canın orada demişler. Bu tarz bir şeyin olması da gayet güzel olabilir. İnşallah yaparlar. Böylelikle, çünkü felçli insanların durumu da zor. Bakana da zor, bakılana da zor. Hele bakılana daha zor, bir şey talep edemiyorsun. Tabii bunun kısımları var ama hani konuşabiliyorsan dahi talep edemiyorsun. Öyle bir problem var. İnsan eti ağırdır derler. Hani yanlış anlaşılmasın. Tabii ki ben de baktım anneme aylarca. Hani keşke sağ olaydı da sağlıklı olaydı, başımın üstünde olaydı ama zor. Gerçekten zor bir süreç. Yatan için de zor, bakan için de çok zor bir süreç. O yüzden bu tarz böyle hastalıkları en azından daha hafifletebilecek şeylerin olması çok da güzel olurdu. Belki de olur ilerleyen yıllarda. Biz görmeyiz belki ama bilemiyorum. Daha enteresan bir sürü şey var. Bahsedeceğim hepsinden. Ece Mumay, Katran diyecek. Programımız En Gözle Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözle Döner Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 iletişim rezerv.

Efendim, ilk saatimizi En Gözde Döner restoran sponsorluğunda geride bırakacağız. En Gözde Döner restoranda tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları da bulunuyor. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz burada kullanabiliyorsunuz. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 18 Taksim 1A'da 0232 504 07 35 iletişim numaraları. Bu numaradan paket servis seçeneğini de kullanabilirsiniz. Artık Ala'nın neresinde olursanız olun bu güzel lezzetler kapınıza kadar geliyor. İster iş yerine, ister evinize, bulunduğunuz her yere çağırabilirsiniz. Ebru Yaşar'la devam edeceğiz. Sonrası 11 reklamları. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor

0: Musunuz? Kılıç reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç reklam farkıyla. Kılıç reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
5: Reklamlar bitti.
6: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te. Radyo.
7: Ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
10: Efendim, ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız tüm Radyo Sahil dinleyenlerine ve Blue Diamond Ala çalışanlarına armağan.

Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca Blue Diamond parfümü 1800 TL'den pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 TL'ye kadar düşüyor, bilginiz olsun. Hem kadın hem erkek hem unisex kullanabileceği çok güzel kokuların ve kalıcı kokuların olduğu parfüm Blue Diamond Ala'da pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 TL'ye verilecek, bilginiz olsun. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Sosyal medya hesabını takip edin, çok güzel şeyler paylaşıyorlar, anlık kampanyalar yapabiliyorlar. Uygun fiyata, güzel fiyatlara çok şık, çok güzel takılar, aksesuarlar alabilirsiniz. Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz. Yangın yeri diyecek.

Efendim, yaşadığınız süre içinde gerçekleşmesi muhtemel olan şeyler ama hadi canım da diyebileceğimiz şeylerden devam ediyoruz bahsetmeye. İnsansı robotlar ev işlerinin büyük bir kısmını yapabilecekmiş. Bunu zaten yapmaya başladılar ama ben evimin içinde... Şimdi büyük de konuşmayayım, belli de olmaz ya. Neden böyle diyorum biliyor musun? Normal şartlarda istemem. Ürkütücü. Ama şöyle bir şey var. Mesela normal robot süpürge var ya, ben onu istemiyordum. İlk başlarda eşim dedi ki yani doğum günde hediye alayım. Yok dedim, istemiyorum. Nasıl, ne kadar süpürebilir ki dedim o. Yani benim süpürdüğüm gibi olmaz. Der misin? Süpürülmüş olan evi geldi, çalıştırdı. Bir toz çıktı. Ben bir utan. Ama ben böyle kekelerim. Ama ben sabah süpürmüştüm falan oldum böyle. Meğersem çok güzel süpürüyorlarmış işte. Küçük diye aldandık. Dedik ki yok ya, hani ne kadar süpürebilir. Tabii diğer süpürgeler, evdekiler cüssesi büyük. Daha büyük bir performans bekliyorsun. Utanmıştım. O yüzden şimdi büyük de konuşmak istemiyorum. Bu zamana kadar neyi yok istemem. Hayatta mümkün değil dediysem yaşadım. Belki bir ihtimal diyelim. Ama ürküyorum tabii. Alışır mıyız zamanla? Belki şimdi yeni olduğu için olabilir. Hani belki tanıdık birileri alır eder evinde. Başına bir şey gelmez. Bak, bu korkmalarımızın sebebi hep şunlardan kaynaklı. Bu tarz filmler vardı ya böyle. Hep robotlar sonrasında geliyor, ev sahibine bir şeyler yapıyor falan. Burada detaya giremiyorum. O yüzden hatta daha geçenlerde eşim buna benzer bir şey izledi. Robot kadın sahibini kırt. Anladınız siz. Şimdi bunları izleyip de eve de bunu almak insana ürkütücü geliyor haliyle. Bakayım bir tanıdıklar alır malır bakarım, bir şey yapmazsa, hala hayatta varsa. Belki o zaman düşünebilirim. Tabii ki. Kadınlar için çok iyi bir şey olur evin içinde devamlı. En azından iş yükümüz belki %50'ye iner. Ama erkekler, o robotlar çıktıktan sonra evlenmeyi düşünür mü? Muamma. Aslında yapan bir robot var evde. Niye evleneyim, başım belaya sokayım ki diyecek. Nasılsa temizliğimi yapıyor. Yemek de yapar. Mis. Elektriğe takıyorsun sadece. Elektrik faturasına bakar yani, daha makul fiyatlar. Böyle düşünecek beylerimiz var, eminim var.

سلام عليكم.

Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 indirim devam etmekte. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere ekstra indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri bulunmakta. Blue Diamond Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da. 0232 616 5555 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Pırlanta alışverişi yapan herkese Blue Diamond'ın o eşsiz kokularına sahip olan parfümleri 1000 TL'ye sizlerin olacak. Normalde satış fiyatı 1800 liradan başlıyor. Sizlere 1000 liraya verecekler. Bilginiz olsun. Eğer pırlanta alışverişi yaparsanız ben parfümden de almak istiyorum, fiyat şöyle şöyleydi, ben biliyorum diyerekten söyleyebilirsiniz. Güzel koku bulmak, kendinle uyuşan koku bulmak zor. Bir sürü hayatımızdan kokular, parfümler gelip geçmiştir. İşte işin burada şeyi, cafcaflı kısmı diyelim, kalıcı olması. Şimdi diyeceksiniz ki, ya Blue Diamond'da pırlantalar, altınlar varken kolonya, parfüm vesaire ne alaka? Sizlere özel tasarım yapıyorlar. O pırlantalarla ışıl ışıl parlarken, o altınlarla göz kamaştırırken kokunuzda da büyüleyin istiyorlar insanlar. Tamamen şöyle bir nasıl desem size, etkileyin, baştan çıkartın istiyorlar. Arkadaşlarınızı, komşularınızı, kaynanınızı, görümcenizi, eltinizi çatlatın istiyorlar. Hep öyle şey vardır ya böyle, eskiden vardı, bilezik takarlardı koluna, böyle eltiye falan giderlerdi. Nispet yapmak için şöyle şıngır şıngır şıngır öttürürlerdi ya, siz de artık o devir bitti. Kokunuzla, takınızla böyle hepsi bir bütün olduğunda istediğiniz gibi çatlatabileceksiniz. Demet Akalın. Bir şey mi dedin, seni duyamadım. Çok güzel bir şarkı ya. Vallahi ben bayıldım bu şarkıya. Wow şarkım. Birine mi kızdın? Hemen.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Reklamlar bitti.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
7: Ben kimsin? Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara belden aşağı olacak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Hepsini çıkarın. Oğlum ayağınızı benim kalacaksınız. Herkes ayağını benim kalacak. Öyle kolay değil bu memlekette. Herkesin hesabını sorarım.
8: Efendim, reklamlardan Seda Sayan'la dönüş yaptık. Yıkamazlar beni diyecek. Şöyle bir iki tane roman şarkısı attım peş peşe. Öğlene doğru böyle ilerlerken işte birazcık iyice hareketlenelim istiyorum. Evde olanlar sabah sporu niyetine oynayabilirsiniz. Programımız bu arada Blue Diamond Hala sponsorluğunda devam ediyor.
9: Babaları gelsin.

Efendim, yaşadığımız süre içinde gerçekleşmesi muhtemel şeylerden bahsetmeye devam ediyorum. Süpersonik uçaklar, okyanusu geçme süresi yarı yarıya azalacakmış. İnsanlar Mars'ın yüzeyinde yürüyebilecekmiş. Bak buna inanmam işte. Buna inanamadım. Resimde bir de yürümeyi geçmişler, üstüne sanayi kurmuşlar. Mars'a hadi çıktın diyelim, tamam mı? Çıktın. Hadi yürüdün, bir de kalkıp üstüne şey kurmuşlar böyle resimde. Sanayi gibi bir şey var. Dünyayı yeterince katlettik. Diğer gezegenleri rahat mı bıraksak acaba? Laboratuvarda yetiştirilen et normal bir besin olarak sunulacakmış ve anormal görmeyecekmişiz ve tüketecekmişiz. Yapay yani, yapay et. Her şeyin yapayını çıkartır oldular. Vallahi insanlar bile yapay oldu ki yiyecekler, içecekler nasıl olmasın, insanların genleriyle oynadılar. Böyle miydik eskiden? Değildik. Kendim için de söylüyorum. Ne duygu kaldı insanlarda, ne merhamet. Yani eskiden böyle değildik. Yediklerimiz, içtiklerimiz de işte insanların karakterleri de değişmeye başladı. Ya da bu gördüğümüz sosyal medyada orada burada olan şeyler bize artık göre beynimize sinyal gidiyor. Bu normal, bu normal diye insanlıktan çıktık artık ya. Vallahi billahi. Sürücüsüz otomobiller ve kamyonlar yaygınlaşacakmış. Ben bunlardan korkuyorum. Neden? Diyeceksiniz ki ya sen niye böyle teknolojik şeylerden korkuyorsun? Şimdi cool yapasın neticesinde. Bir error verse güm. Yani ben şimdi o arabanın içinde olsam sürücü koltuğunda ben sürmeyi tercih ederim. Ya neticesinde kul yapısı yani Rabbimin yarattığı insanlarda bile arıza oluyor bir süre sonra. Kul yapısı.

0: arsız.
1: Reklamlar bitti.

Evet, konumuzun sonuna doğru geliyoruz. Konu derken daha tabii ki 3. saatimizde farklı konulara değineceğiz. Yaşadığımız süre içerisinde gerçekleşmesi muhtemelen olan ama hadi canım diyeceğimiz şeylerden bahsediyorduk. 100 yaşını aşmak çok sıradan hale gelecekmiş. Şimdi 100 yaşına kadar yaşadı dediğinde vay be yapıyoruz ya böyle. Çok sıradan, hadi normal canım falan böyle olacakmış galiba. Vallahi önemli olan 100 yaşına kadar yaşamak değil de o 100 yaşına nasıl geldiğin ya da o 100 yaşındayken sağlığın yerinde mi, keyfin yerinde mi, mutlu musun? Önemli olan bunlar. Sağlığım olmadıktan sonra, hiçbir şeyden tat, keyif alamadıktan sonra, çevremde sevdiğim insanlar olmadıktan sonra 100 yaşına kadar yaşasam ne, yaşamasam ne? Önemli olan burada çok tabii ki herkes ister. Hem güzel, hem kaliteli, hem sağlıklı uzun uzun uzun yıllar yaşamayı herkes ister. Değil mi? Ama burada önemli olan bence hayatı ne kadar kaliteli yaşadığımız, kaliteden kastım. Ne kadar mutlu olduğumuz, ne kadar sevildiğimiz, ne kadar en başta sağlıklı olduğumuz, ne kadar huzurlu olduğumuz, konforlu bir yaşam sürmek önemli. Yoksa hastayken yani 100 yaşına kadar yaşasam ne, yaşamasam ne? Önemli olan bu saydığım kriterlerde sağlıklı, mutlu, çevremde sevdiğim insanlar olacak, huzurlu, o şekilde bir yaşantı süreceksem 100 yaşını da aşabilirim, problem değil. Ama tam tersi şey söz konusu olacaksa çok da şartları, sınırları zorlamamak gerekiyor bence. Siz ne düşünürsünüz bu konuda bilemem ama bence önemli olan çok çok uzun uzun böyle 100 yılları aşmak değil, önemli olan sevdiklerimizle güzel anılar biriktirerek sağlıklı bir şekilde yaşamak. Yapay zeka giderek daha fazla alanda insanlardan daha başarılı olacakmış. İşlerimiz de elden gideceğine göre. Uçan taksiler şehir içi ulaşımında normal bir parça haline gelecekmiş. Hadi gel de çıkma yoldan. Bakalım, bunların gerçi bazıları şu an hemen hemen olmuş vaziyette. Bakalım biz göreceğiz mi? 100 yaşına kadar yaşayacağız mı bakalım sağlıklı? Öyle işte. Blue Diamond sponsorluğunda artık yavaş yavaş 2. saatimizin de sonuna geliyormuşuz. Tüm İzmirlilere gitsin mi bu şarkı? Ama hakiki İzmirlilere. Sonradan böyle İzmirli taşınıp da ben İzmir'de yaşayıp İzmirliyim diyenlere değil. Atalardan, dedelerden, ninelerden, ninesinin dedesinin dedesinden. Öyle. Herkes İzmirli oluyor sonra. Ondan sonra İzmir'i kötülüyorlar.

Efendim, ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatıp reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra üçüncü saatimize devam edeceğiz. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam ediyor. Pırlanta alışverişi yapan herkese Blue Diamond parfümü 1800 liradan 1000 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Şimdi reklama gitmeden öncesinde bir Sefo ve Simge düeti dinleyelim. Sonrası mı? Reklamlar. Reklamlardan sonra başka bir konuyla 3. saatimizde devam edeceğiz.

0: Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
0: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
4: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
5: Rengarenk.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyosahil. Tam 95'te.

Efendim, üçüncü saatimizde devam ediyoruz. Üçüncü saatimizi Revo Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımız tüm Revo Vela Restoran çalışanlarına armağan olsun. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, lezzet dolu bir gün diliyorum.

Efendim, Reva Vela Restoran sponsorluğunda programımız devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın maharetli ellerinden sofranıza geliyor. Muhteşem manzara eşliğinde bu güzel lezzetleri deneyimlemek isterseniz üstelik %50 indirimli fiyatlarla bu kampanyayı kaçırmadan hemen rezervasyon numarasına rezervasyonu oluşturup gitmenizi tavsiye ederim. Ayın 1'ine kadar geçerli olan bu kampanyayı kaçırmayın. Özellikle ilk kez gidip deneyimleyecek olanlara duyurulur. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619, 0532 741 54 35, 0532 741 54 35 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Reva Vela Restorant. Bu arada hafta sonu yapacağınız kahvaltıda %50 indirimli bilginiz olsun. O eşsiz manzarada güzelim manzaranın karşısında şöyle yöresel ürünlerle huzurlu bir şekilde kahvaltı yapmak isterseniz yine %50 indirimden faydalanabiliyorsunuz ayın 1'ine kadar. Bu arada kahvaltı sadece cumartesi ve pazarları var, bilginiz olsun. Sonra rica ile devam edelim mi? Keder desin.

Efendim, programımız Reva Vela restoran sponsorluğunda devam ediyor. Şimdi görmüşsünüzdür bunu mutlaka sosyal medyada ya da haberlerde. Gelin evlenmekten vazgeçti, salon parası yanmasın diyen damat tek başına düğün yaptı. Gelin evlenmekten vazgeçti. Salon parası yanmasın diyen damat tek başına düğününü yaptı. Almanya'da yaşayan 37 yaşındaki Ali Akın evlenmek için bir yıl önce Nazilli'de bir düğün salonu kiraladı. Çift nikaha 24 saat kala aralarında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle tartışmaya başladı. Ali Akın son anda karşılaştığı tavırlar ve aşırı talepler nedeniyle evlilik kararından tamamen vazgeçtiğini belirtti. Düğün salonuyla yapılan sözleşmenin feshedilmemesi üzerine Ali Akın organizasyonu iptal etmek yerine ailesini ve yakınlarını mekana davet etti. Salona damatlığı ile giren Akın gelen misafirleri tek başına karşıladı. Gece boyunca müzik eşliğinde oyunlar oynayan ve halay çeken davetliler planlanan organizasyonu gelinsiz bir şekilde kutlamaya devam etmişler. Eğlenmiş olmuşlar en azından. Takı merasimi yaptı mı acaba? O kadar masraf yapmış. Ay, ben bunu şey zannetmiştim, hani orada hayır dedi falan zannetmiştim, bir gün öncesinde bozulmuş. O da kötü ya, düşünsene zaten o kadar insana nasıl düğünün iptal olduğunu söyleyebileceksin, yani mümkün değil. Hani tamam, sosyal medyadan vesaireden haber uçar belki ama haber olmayanlara da zulüm boşu boşuna gitmek. En azından insanlar boşuna gitmemiş oldu, eğlenmiş oldular. Mesela benim bir tane öyle arkadaşım nikahlandı, düğünü olacaktı. Ondan sonra tabii nikahlanınca bir hafta sonra ayrılacağını nereden bilelim mantık olarak. Sonrasında düğüne bir iki gün kaldı. İyi ki başka bir arkadaşa sormuşum, nasıl gideceksiniz, ne yapacaksınız falan derken bana demesin mi? Düğün iptal. Ama dedim haberim yok. İşte böyleymiş dedim. Emin misin? Eminim. Hakikaten düğün iptal olmuş ve haberim yok. Ben de buradan ta Bayraklı'da mıydı, öyle bir yerdeydi, kek gibi gidecektim. Şimdi üzüldüm işin olmamasına. O ayrı bir boyut. Bak gerçekten üzüldüm ama keşke bir sosyal medyada bir paylaşım, bir şey yapsalardı yani, değil mi? Hayır, bu insanlar gittiğinde en azından eğlenmiş. Biz... Yani şimdi şakasını yapıyoruz falan ama kötü bir şey ya. Allah, herkesin bu yola girecek olan herkesin hayırlıysa eğer, yolun tamamını görmeye nasip etsin. Ama nasıl, eğer hayırlı değilse de bence de her şeyde de her şerde de bir hayır vardır. Ha bir gün önce, ha o anda hiç fark etmez. Sonrasında iki taraf üzüleceğine başta üzülmesinde fayda.

0: Kalbim aklımı yine dinlemiyor.
1: Efendim Cem Belevi sevmediyor diyor. Diyor oldu. Reklamlara gideceğiz. 12.30 reklamları. Sonrasında artık yavaş yavaş son dönemece doğru geçeceğiz.

0: sahada tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
0: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
3: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

mamacita.

Efendim son dönemece girmiş bulunmaktayız artık. Programımız Reva Valley Restaurant sponsorunda devam ediyor. Gülşen'le devam edeceğiz yolculuğumuza. İtaat yok diyecek. Çok atarlı giderli söylüyorum değil mi bu tarz şeyleri?

Efendim, İbrahim Tatlıses doğup büyüdüğü mağaraya 2 yıl önce Haliliye Belediyesi tarafından müze haline getirilmiş. İbrahim Tatlıses'in doğup büyüdüğü mağaraya. Ve beklenilen talep görülmemiş. 750 günde mağarayı sadece 250 kişi ziyaret etmiş. Yani 3 günde yalnızca bir kişi merak edip ziyaret etmiş. Tatlıses'in yaşadığı mağaranın neden müze yapıldığını ise kimse bilmiyormuş. Yani neden? Bir kere Tatlıses mağarada mı yaşamış? Onu ben bilmiyordum. Siz biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Ama yani mağara niye ziyaret edilsin ki? Bak, bu tarz şeyler kıymete binecekse de o kişi vefat ettikten sonra kıymete biniyor. Kıyafetleri müzeleniyor vesaire, ama mağara neden, bilemedim ben de şu an ya. Yani tövbe estağfurullah ya, aklına insanın neler neler geliyor. Yani neler neler geliyor derken, şu anlamda mağara deyince hani başka bir şey çağrışım yapıyor. Zorlu yollardan geçtiğini biliyordum. Çok zor şartlarda bugüne geldiğini biliyordum ama mağarada yaşadığını ben bilmiyordum. Bu haberi görene kadar müze yapılması da enteresan ve dediğim gibi bu tarz şeyler tanınan, bilinen sanatçıların, şarkıcıların hayattan göçüp gittiklerinden sonra değer biliyor. Şu an ziyaret etmiyorlar ya, yine Allah gecinden versin, sağlık sıhhat versin tatlı sese ve herkese tabii ki. Bir gün göçüp gittiğinde o zaman o mağara müze olarak değer görecektir. Bak dedi dersiniz. Genelde bu işler böyle oluyor. Kör öldü, neydi ya? Kör öldü, badem gözlü oldu derler ya hani. Aynen o şekilde. Bu atasözü de, benzetmesi de tuhafmış ya. Tövbe estağfurullah. Ama işte demek istediğim şey, hayattan göçüp gittikten sonra değerin biliniyor ya da bilindiği varsayılıyor. Hayattayken değer bilseniz, ben öldük gittikten sonra kimse benim değerimi bilmesin. Şu an canlı kanlıyken değerimi bilin mümkünse. Öldükten sonra hiç boşuna şöyleydi böyleydi ah vah yapmayın. Bana hayattayken, canlıyken, sağlıklıyken insan lazım. Ben ölüp gittikten sonra arkamdan ağlayıp boşu boşuna şey yapmayın. Beni sevenler ağlayabilir. Ama sevmeyip de öldükten sonra seviyormuş gibi yapacak olanlar hiç numara yapmayın. Öteki taraftan görürüm, mörürüm, çarparız, marparız, bir şey olur. Nasıl bir yer bilmiyorum. Tövbe estağfurullah. Öyle hayattayken insanların değerini bilin mümkünse. Hatta aklıma bir şey geldi. Şarkıyı da çok böldüm. Bu arada İdo Tatlıses'ten çalmak istedim oğlundan. Yıldız Tilbe'ye sormuşlar. Hayatınızı film yapılmasını ister misiniz? Kadın da demiş ki benim hayatımın gerçeğini kimse bilmiyor ki. Siz kaleme alacak mısınız peki öldükten sonra hayata geçirilsin? Kadının verdiği cevap. Ben zaten yaşarken üstesinden zor geldim. Bir de kaleme dökerken mi tekrar tekrar aynı şeyleri yaşayayım? Yürüyün gidin, beni de anmayı versinler. Aynen o zihniyetteyim. Beni de anmasınlar, hatırlamasınlar. Boş ver, bir süre sonra kimse hatırlamayacak zaten. Hayattayken sevdiğiniz insanlara değer verin. Göçüp gittikten sonra ah vah yaşasaydın da hüngür zıngır olmasın. Şimdi canlıyken, kanlıyken anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, çocuğunuz kim hayattaysa, kime değer veriyorsanız şu an telefonu kaldırın, mesaj atmayın, arayın, sesini duyun, onu ne kadar sevdiğini söyleyin. Söylemeseniz de arayıp sesini duyun, mesaj atmak. Mesaj günlük yaşantılarda okey ama bu sevgi sözcüklerinde mesaj atmak yerine telefonu kaldırıp söylemek daha güzel. Hayattayken bunu yapın, ölünce değil.

Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımı Reva Vela restoran sponsorluğunda kapatacağım. Reva Vela restoranda 1 Eylül'e kadar geçerli olan yediğiniz içtiğiniz her şeyde %50 indirim kampanyası sizlere özel, açılışa özel devam ediyor 1 Eylül'e kadar. İster hafta sonu kahvaltısında, isterseniz öğle yemeğinde ya da isterseniz akşam yemeğinde kullanın. Hiç fark etmez, %50 kampanyayı indirime kaçırmayın. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri 619. Rezervasyon numarası 0532 741 54 35 0532 741 54 35 rezervasyon numaraları, sosyal medya hesapları Reva Vela Restaurant.

0: sahil. Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle, Ali Ağa.

0: İletişim 0534 597 09 15.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 çift 0.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
5: Radyo.
4: Radyo Sahil. Tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: güçlü sesi.
1: Dayanmak zormuş meğer, sonu belli oyunlara, reddetmeye gücün yoksa eğer.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Serap'la Hayata Dair. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ve hani perde açılsın, program başlasın derler ya, aynen öyle, saat 16'ya kadar sizlerleyim. 3 saat boyunca sevgili dostlar, duyanlar duymayanlara söylesin, radyolar açılsın, nereden açılsın, 95 Karasal'dayım. Bir de www.radyosahil.com.tr'deyim. Evet, radyonun da şöyle sesini biraz açın, çünkü enerjiyle dolacağız. Her zaman olduğu gibi arada bir iki duygusal şarkı da yaparız canım. Neden olmasın? Ay, hadi bakalım. Dengefit sponsorluğunda açalım programı. Dengefit çalışanlarına, sevgili Hande Hanım'a, sevgili eşine sevgilerimi gönderiyorum. Tüm esnafımıza aynı şekilde sevgiler, saygılar efendim. Bol kazançlar, hayırlı müşteriler olsun. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sizlere de sevgiler, saygılar, kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz, herkese kolaylıklar diledikten sonra ben şarkılarımı seçtim. Ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır. Elbet ne yapıyoruz? Mesaj atıyoruz. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Şarkılar gelsin o zaman.

Efendim, açılışımızı yaptık Dengefit sponsorluğunda. Şimdi sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerden misiniz? O zaman can kulağıyla beni dinleyin derim. Çok güzel bir işletmeden bahsedeceğim size. Çünkü artık sağlıklı beslenme biliyorsunuz hayatımızın bir parçası olmalı diye düşünüyorum. O kadar çok böyle sağlıksız ürünler tüketiyor ki özellikle yeni nesil. Biz hadi gene bir tencere yemeğiyle büyüdük diyebilirim ama yeni nesil öyle değil maalesef. Çünkü üşengeçler. Vallahi evde yemek yapmaya üşeniyorlar. Yani ben evde kızımdan da biliyorum. Yani çok çalıştım anne, işte bugün mutfağa giremedim. Hadi dışarıdan söyle. Ama tabii ki dışarıdan da söyleyelim de ne yediğimizi, önümüze ne geldiğini bilelim diye düşünüyorum. İşte Dengefit öyle bir yer gerçekten. Bir kere sağlıklı öğünler hazırlıyor size. Gerçekten sağlıklı öğünler. Bu bir de artısı, dengeli beslenmeniz için elinden geleni yapıyorlar. Hem dengeli besleniyorsunuz hem de sağlıklı öğün yiyorsunuz. Doğal ve kaliteli malzeme kullanıyorlar. Ben hani gittim, sizler için gördüm. Yemeklerin tadına da baktım. Gerçekten hepsi birbirinden lezzetli. Yani tabağınızda ne olduğunu, ne kadar gram olduğunu, ne kadar sağlıklı olduğunu görerek, bilerek yiyorsunuz. Anlatacağım çok şey var Dengefit'le ilgili. Efendim, Instagram'da Dengefit Yemek yazarsanız bütün ürünleri görürsünüz aynı zamanda. Bir de neredeler? Trendyol Go ve Yemek Sepetindeler. Eğer oradan sipariş verecekseniz Serap'la Hayata Dair yazın açıklamaya. İçeceğiniz yanında hediye gelecek. Çok teşekkür ediyorum Dengefit'e. İletişim numarası 0531 566 4993. Evet, sağlıklı beslenmeye, dengeli beslenmeye önem verenlerdenseniz beni dinlemeye devam edin. Şimdi lafım olur diyeceğiz. Bu şarkıyı tabii ki sevgili Kibariye'den de çok seviyoruz, çok severek dinliyoruz. Ama Enis Arıkan da öyle güzel söylemiş ki ağzına sağlık, çok hoşumuza gitti. Biz de böyle hemen listemize aldık. Efendim şarkı şu an yayını devraldığım sevgili Özlem'e gitsin. Şu an araca bindi, araçta beni dinliyor. Lafım olur sizler.

en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim şimdi Denge Fit sizin için, sizi sizden çok düşünüyor diyebiliriz. Dengeli ve sağlıklı beslenmeniz için özellikle. Ama bununla bitiyor mu? Bitmiyor tabii ki. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra yine kalori, protein, lif ve porsiyon gramajlarında da dikkat ediyorlar. Hani birçok insan artık böyle hani önce sağlık tabii ki. Kesinlikle sağlık ama bir de fit olmak istiyoruz değil mi? Fit olmak için de ne yapıyoruz? Böyle yediğimiz porsiyonları bile gramaj gramaj hesaplayarak gidiyoruz bazen. Tabii bunun yanında sporla da desteklemek çok güzel ama önce içeriden besleyeceğiz kendimizi daha sağlıklı olmak için. Yani ne tükettiğinizi daha bilerek, daha bilinçli bir şekilde beslenmek istiyorsanız bu düzeni oluşturmanıza yardımcı oluyor Denge Fit. Hem yani gerçekten artık herkes çalışıyor ve eve böyle yorgun argın geliyor diyorum ya, özellikle yeni nesil yemek yaparken çok yoruluyor. O yüzden de dışarıdan yemeği seviyorlar biliyorum, etrafımda çok var. İşte size gerçekten böyle gözünüz kapalı güvenebileceğiniz bir adres veriyorum. Hani iş temposunda bugün ne yiyeceğim, bugün ne yapacağım düşünmek istemeyenler için oldukça pratik bir alternatif. Yani hem sizi sağlıklı, dengeli ve kaliteli kontrollü öğünlerle besliyorlar. Mutlaka Denge Fit'e göz atın derim. Neredeler? Trendyol Go'da ve Yemek Sepeti'ndeler. Trendyol Go ve Yemek Sepeti'nden sipariş verirseniz Serap'la Hayata Dair yazın. Lütfen içeceğiniz de yanında hediye gelecek. Çok teşekkür ediyorum Denge Fit'e. İletişim numarası da 0531 566 49 93. Instagram Denge Fit Yemek.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim, kısa bir aranın ardından program şöyle 9-8 devam etsin mi, ne dersiniz? Denge Fit sponsorluğunda Fatih Bulut'la devam ediyoruz. Hadi gör bana.

Efendim, şimdi sağlıklı beslenmek istiyorsunuz ama ne yiyeceğinizi düşünmekte zorlanıyor musunuz? İşte DengeFit ile sağlıklı öğünler artık çok daha pratik. Doğal ve kaliteli ürünler, kontrollü porsiyonlar, kalori, protein, lif ve gramaj hesapları. Çünkü DengeFit'in bu ürünler hazırlanırken başında bir gıda mühendisi var. Kısacası tabağınızda ne olduğunu biliyor, dengeli beslenmenin keyfini çıkarıyorsunuz. DengeFit, sağlıklı yaşamda dengeni bul diyor. Bulmak için de ne yapıyorsunuz? Sipariş veriyorsunuz. İsterseniz günlük porsiyonlar olarak sipariş verebilirsiniz ya da aylık üyelik sistemi yapmışlar. Trend Yolgo yemek sepetindeler. Sipariş verdiğinizde Serap'la hayata dair yazdığınızda içeceğiniz yanında hediye gelecek efendim. Yazmayı unutmayın lütfen. İletişim 0531-566-4993. Instagram DengeFit Yemek. Hadi bakalım Serdar Ortaç'la şöyle bir kış kış diyelim mi? Hadi neleri kış kışlayacağız acaba? Şöyle bir zihninizden geçirin.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Efendim şimdi ne kadar şekilci olduk değil mi? Önce bir böyle insanların şekline, şemaline göre hareket ediyoruz tabii ki. Sonra ne oluyor? İşte böyle kafa yapısı giriyor ortaya. Ne bileyim işte kalp. Bakıyorsun kalbi güzel mi? Hani neredeydi o şekilcilik? Hani önce bir şekilden giriliyor ama sonra öyle işler olmuyor tabii ki. Sadece şekille, o şıkulla olsa neler olurdu değil mi? Ve şekilcilik de geçici bir şey aslında. Hani kilo almıştır, verir, yeter ki azmetsin insan. Şimdi bakın 40 yaşını göremem demiş. Kim demiş? Casey King diye bir beyefendi. Sonra 272 kilo vermiş. Gerçekten 272 kilo. Yani işte azmin zaferi. Vallahi önce sağlık için. Her şey sağlık için, sağlıklı olmak için. Evet, kilo verelim. Kilo çünkü hani sağlık olarak da hoş bir şey değil. Bütün hani günlük rutinimizi etkileyen bir şey, işte organlarımızı etkileyen bir şey. O yüzden önce sağlık için, kendimiz için kilo vereceğiz. Sonra şekilci davrananlar da böyle işte görecek bak. Wow, ne olmuşsun sen diyebilecekler.

Efendim şimdi denge fitin en güzel özelliklerinden biri de herkese aynı beslenme programını sunmaması. Çünkü herkesin ihtiyacı, yaşam tarzı, hedefi farklı değil mi? Şimdi sporcu beslenmesine özel paketlerden alerjik beslenme seçeneklerine, tıbbi beslenme programlarından günlük yaşamda daha hafif ve dengeli beslenmek isteyenlere yönelik detoks içecek seçeneklerine kadar farklı alternatifler sunuyor. Yani ister spor yapıyor olun, ister belirli besinlere karşı hassasiyetiniz olsun, ister beslenmenize daha fazla dikkat etmek isteyin. DengeFit'te farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler bulabilirsiniz sevgili dostlar. Sağlıklı beslenmeyi kişiselleştirmek ve hayatınıza uygun hale getirmek istiyorsanız DengeFit'in sunduğu bu farklı paketlere mutlaka göz atın derim. DengeFit bu arada isterseniz üyelik olarak alabiliyorsunuz yemeklerinizi, isterseniz de sabah, öğle, akşam, ara öğünler, ne istiyorsanız, canınız ne yemek istiyorsa, o kadar çok çeşit var ki bu şekilde de yol alabiliyorsunuz DengeFit'le. Şimdi neredeler? Trendyol Go ve Yemek Sepeti'ndeler. Trendyol Go ve Yemek Sepeti'nden sipariş verirken Serap'la Hayata Dair yazmayı lütfen unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında bedava gelecek. Instagram DengeFit Yemek. Bir göz atın derim Instagram sayfasına. İletişim 0531-566-4993 sevgili dostlar. Demet Akalın'la devam edelim. Çanta sizlerle.

Efendim, denge fitte bir gün kebap, başka bir gün deniz ürünleri, farklı bir gün gün tabağı, pizza ya da ev yemekleri. Ama bütün bu lezzetlerin ortak noktası sağlıklı beslenme anlayışına uygun, özenli ve dengeli şekilde hazırlanıyor olması. Yani sağlıklı beslenirken sürekli aynı yemekleri yemek zorunda değilsiniz. Denge fitte hem çeşitlilik hem de lezzet, hepsi hem de sağlık, hepsi bir arada sevgili dostlar. Hemen iletişime geçin isterim. Instagram dengefit yemek, iletişim numarası 0531 566 4993. Trendyol Go ve Yemek Sepeti'ndeler. Trendyol Go ve Yemek Sepeti'nden sipariş verirken Serap'la Hayata Dair açıklamasına yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye olacak. Evet, dengefit sponsorluğunda bu bölümün son şarkısı Tantaşçı'dan gelecek sevgili dostlar. Az sonra kısa bir reklam, reklamların ardından daha 2 saatimiz var. Hiçbir yere ayrılmayın. İkinci saatte görüşmek dileğiyle.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanmış.

0: Hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 410. 16 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim ikinci bölümden tekrar merhabalar. Saatlerimiz 14.07. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim var ise bir kez daha hoş geldiniz. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum. Loça Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve bu şarkı onlar için gelsin.

Efendim, şimdi sevdiklerinizle, ailenizle şöyle güzel bir hafta sonu geçirmek istersiniz ya da hafta içi izniniz vardır, güzel, eğlenceli bir vakit geçirmek istersiniz. Ama Aliağa'nın dışına çıkmak istersiniz. Fakat yakın olsun istersiniz belki de işte. Aliağa'ya çok yakın lokasyonda aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir mekandan bahsedeceğim. Loça Restorant'tan. Çakmaklı'da efendim. Çakmaklı Mahallesi'nde. Gidip denizinize girebilirsiniz bir kere, böyle denize sıfır konumda. Gün boyu gerçekten hem yemekleriyle, içecekleriyle gece geç vakitlere kadar size eşlik edebilecek bir mekan. Hafta sonu çok güzel bir serpme kahvaltısı var mesela, kahvaltı sevenler için. Ya da akşamları yine balık menüsü, et menüsü, yanında birbirinden güzel çeşit çeşit mezeler sizi ağırlıyor. Canlı müzik mi seviyorsunuz? O da var efendim. Cuma, cumartesi günleri çok güzel sanatçılar çıkıyor. Yine sevdiklerinizle hoş, güzel vakit geçirebileceğiniz bir ortam yaratıyorlar sizlere. Nerede? Çakmaklı sahilinde. Böyle denize sıfır konumda. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No. 2 Çakmaklı Aliağa'da. İletişim numarası 0542 130 09 93 efendim. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Instagram Loça Restaurant.

Bir istek şarkısıyla devam edelim. Şimdi şöyle bir mesaj gelmiş WhatsApp'tan. Abilerin en güzeli, dualarımız, sevgimiz her an seninle. İçeride yalnız değilsin, aklımız hep sende. Seni çok özledik Nehir ve Sude'den. Şakranda yatmakta olan Çağrı abilerine gelsin bu şarkı demiş dinleyicimiz. Biz de hemen yerine getiriyoruz tabii ki. Seda Sayan sizlerle.

Efendim şimdi ay çok güldüm. Şimdi bir haber okuyacağım size. Yani şimdi sosyal medyada hani hepimiz azıcık böyle filtre yapıyoruz. Yani itiraf edelim. Yapmayan var mıdır bilmiyorum ama azıcık da olsa yapıyoruz ama kendimizi hani 18 çıtır da yapmıyoruz. Zaten yapmayın hani özellikle yeni böyle tanışacaksanız eğer. Ay vallahi bak Antalya'da bir genç şimdi sosyal medyadan bir kızla tanıştı. Buraya kadar çok normal. Artık gençler sosyal medyadan buluyorlar sevgili falan böyle. O şeylere düştük artık yani. Eskisi görücü usulü de pek kalmadı. Ama yine de dikkat edin tabii ki sosyal medyadan tanışıyorsanız. Şimdi sosyal medyadan tanışmışlar ve ilk buluşmaya gitmiş. Canlı kızı görecek. Genç heyecanlı belki çiçeğini, böceğini, çikolatasını aldı. Ne olmuş biliyor musunuz? Kızı görünce çocukcağız bayılmış. Vallahi güzelliğinden bayılmamıştır herhalde. Artık nasıl filtreli hallerini paylaştıysa bence gerçeğini görünce bayılmıştır. Yazık ya, vallahi erkeklere de yazık yani, bu kadar da yapmayın canım yani. Hadi ufak tefek rütuşlar okey tamam da yani. Abartmaya gerek yok.

0: Alkışlar Feyyaz için.
1: Alkışlar Berkay ve ekibine. Teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Efendim, lezzetin yeni adresi Loça Restorant, deniz manzarasına karşı harika bir kahvaltı ya da enfes et ve deniz ürünleri, hafta sonu keyfi, cuma cumartesi efendim canlı müzik var. Böyle sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamak için Loça Restorant'ta şimdi yerinizi ayırtın derim. Ali Ağa'ya çok yakın lokasyonda Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restaurant. Bir de özel toplantılarınız için de 10 kişilik ve üstü gruplarda yine fix menü hazırlıyorlar sizlere. Özel toplantılarınızı da yapabileceğiniz, gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir mekan Loça Restaurant efendim.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim, kısa bir reklamın ardından Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Blok

Efendim, bazı sofralar sadece doyurmaz, unutulmaz anılarda biriktirirsiniz. Denizin mavisine karşı kurulan sofralar, özenle hazırlanan lezzetler ve canlı müziğin eşlik ettiği güzel akşamlar. İşte bunların hepsi Loça Restoran'da sizi bekliyor. Hafta sonu serpme kahvaltısı, deniz ürünleri, et çeşitleri, özel organizasyonlarınız için şimdiden yerinizi ayırtın derim Loça Restoran'da. Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 03 93. Instagram Loça Restaurant.

Efendim, valla şimdi sırada bir haberimiz var. Maymun deyip geçmeyin. Şimdi Kanzi isimli bir maymun ateş yakıyor. Yemeğini pişirip yiyor. Ardından da etrafı temizliyor, ateşi söndürüyor. Bak bak bak bak bak bak. Vallahi ne marifetliymiş. Üstelik 3000 İngilizce kelimeyi anlayabiliyormuş. Ama ne yazık ki 44 yaşında hayata veda etmiş. Vallahi insandan bir farkı yok yani bak. Kendi işini kendi görüyor. Hani şunları yapamayanlar var yani. Kendi işini kendi görmek istemeyenler bile. Ne diyelim, yazık ya. 44 yaşta çok erken olmuş. Allah'tan rahmet dileyelim kendisine.

0: Efendim, denizin kokusu, lezzetin en güzel hali ve müziğin ritmi. Tabii ki hepsi Loça Restorant'ta buluşuyor sizlerle. Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda. Şöyle Ali Ağa'nın dışına çıkmak isteyenler için gerçekten çok güzel bir mekan. Yine organizasyonlarınız, şirket davetleriniz için de şahane bir mekan. 10 kişi ve üzeri toplantılarınızda böyle fix menü hazırlayabiliyorlar sizlere. Denize sıfır konumda. İsterseniz böyle hafta sonu da gidip hem denizinize girip hem de oradan yararlanabilirsiniz. Çakmaklı sahilinde, Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restorant. İkinci bölümünde son şarkısı Sıla'dan geliyor. Loça Restorant sponsorluğunda bu bölümü de noktaladım. Ve birazdan reklamların ardından üçüncü bölümde sizlerle olacağım.
1: Ne kadar ayrılık şarkısı varsa dinledim

bilirsin acı umut etmeye zorlar. Yokuş yukarı koşanlar iyi bilir. Benimle sar acıyan yerlerini desen bir türlü

0: Sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
8: Radyo,
7: Radyo Sahil tam 95'te.
9: Efendim, Türkiye saatleri 15.02, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim, Maris'e bir kez daha hoş geldiniz. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve bu şarkı onlar için gelsin.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz. Hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler günün her saatinde Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Parkı'nın içinde Seyir Kafe Restoran'da sizlerle buluşuyor. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yine şahane sabah kahvaltıları, salatalar, üstüne çok güzel tatlılar, sıcak soğuk içecekler. Her zevke uygun yiyecekler sizlerle buluşuyor efendim. Menüler sizlerle buluşuyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa dedikten sonra. Burayla devam edelim.

Efendim, şimdi şöyle bir Avustralya'ya gidelim. Bilim insanları deprem ve diğer afetlerde insanların ulaşamadığı dar ve tehlikeli alanlara girebilmesi için kamera ve mini enjeksiyon sistemleri taşıyan hamam böcekleri geliştirmiş. Vallahi bence güzel bir icat diyebilirim. Çünkü bazen depremlerde öyle dar alanlar oluyor ki insan gücünün giremediği, insanların giremediği böyle teknolojik şeylere ihtiyaç çok çok var.

0: bak ödeşti.
1: Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzet dolu anlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

0: Reklam. Reklam. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz ve radyolarınızın konuğu Simge Ne Güzel diyor.

Efendim, özel günleriniz, toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için şimdiden yerinizi ayırtın Seyir Kafe Restorant'ta. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde, doğayla iç içe karşınızda deniz manzarası. İletişim 0554-907-1279, Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Aliağa'da. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

Sevgili hanımlar, vallahi partnerinizin eğer arabası varsa siz olun, biraz böyle nazik davranın. Çünkü erkeklerin %85'i arabasına sevgilisinden daha çok önem veriyormuş. Ama öyledir ya, vallahi beyler için arabaları çok kıymetlidir.

0: sorular.
1: Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar. Hepsi nerede mi? Tabii ki Doğa Park'ın içinde, Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda, Seyir Kafe Restorant'ta sevgili dostlar. Şimdiden rezervasyon yaptırın lütfen. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 12.79, Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

Ay vallahi tamam bunu hiç söylemeyeceğim. Ne yapayım yani şimdi? Eşlik etmeden duramıyorum. Evet, sesi açmamalı mıydım acaba? Açtım vallahi, ne yapayım, verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim o zaman.

katlanan tüm dinleyicilerime şöyle bir alkış göndermek istiyorum. Allah veda şarkımıza gelsen. Yıldız Silbe ile veda ediyorum bu evde senle. Efendim, Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın ama yarın yine beni yalnız bırakmayın lütfen. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz bakalım, ne yapıyoruz? Tabii ki kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşçakalın.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri, numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
6: Reklamlar bitti.

an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı ikizlerle yaptık. Öptüm radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Onurla devam ediyoruz. Derviş, hoş geldiniz.

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, İrem Derici. Alev Alev Radyonuz'da namütenayi muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ben Deniz Mahmut Uçakçan sizlerleyim. Ve bakın, yüksek zekaya sahip insanların 7 özelliği demiş. Yani hepimizde var olan 7 özelliği sayacağım sizlere. Böyle testler mesler vardır biliyorsunuz değil mi sosyal medyada? O ne diyor falan yapar böyle testleri. Veya işte birkaç şey falan daha oraya girersin. Mesela o testlerden hiç bugüne kadar geri zekalı çıkan olmadı. Ya da ne bileyim IQ'su düşük olan olmadı mesela. Hep paylaşılır, görürüz sayfalarda. Herkes müthiş derecede zeki. Herkes acayip ileri görüşlü. Herkes ne bileyim yani lider. Hep bunlar paylaşılır yani. Karakter özellikleri olarak. Hiç bugüne kadar şey görmedik. Bu da... Yaşıyor ama niye yaşadığı belli değil diye. Neyse efendim, yüksek zekaya sahip insanların 7 özelliği denmiş. Test yapmıyoruz. Biz direkt olarak konuya giriyoruz. Bak, zeki insanlar, bu güzel bir şey. Ne kadar bilmediklerini bilirler diyor. Ne kadar bilmediklerini, yani ne kadar bilmediğini bilmek. Şimdi özellikle bizim mesela medya dünyasında, bak televizyon dünyasında. Orada mesela haber programları vesaire falan filan. Oradaki yorumculara falan bak mesela, her konuyu bilirler. Yani her konuyu bildiklerini iddia ederler daha doğrusu. Tıptan tut, ekonomidir, efendime söyleyeyim siyasal bilimler. Her şey hakkında, sosyal medyada da böyledir yani, sürekli böyle bir yorum. Kendi cümleleri değil, sağdan soldan çalma. Bir insanın her konuyu bu kadar bilmesine imkan yok. Öyle olsa o konunun uzmanlarına ihtiyaç yok çünkü. Adam mesela ekonomi alanında yıllarca eğitim görmüş. Eğitim görmüş de görmüş, eğitmenlik yapmış. Profesör olmuş. Ne bileyim, dünyanın saygın isimlerinden bir tanesi, bilinen isimlerinden bir tanesi. Fakat bizim mesela yorumculara bak, adamı yerle bir ediyor. Anlamadığından falan bahsediyor. Anlamadığından bahseden adam iki satır bir şey okuyup oraya geliyor, anlamadı diyor. Anlamıyor dediği adamsa işin kitabını yazmış. Özgür hocamıza selamlar. Zeki insanlar neyi ne kadar bildiklerini bilirler, ancak daha da önemlisi ne kadar bilmediklerini de bilirler ve onlar için bilmiyorum demek daha kolaydır diyor. Enerjileri yüksektir ve bunu iyi kullanırlar demiş. Özelliklerinden bir tanesi çok büyük fiziksel enerjiye sahip olmalarıdır. Bu doğuştan gelen bir enerji modellemesi olmayıp tamamen kendini adapte ettiği konuyu tamamlamak için saatlerce çalışması gerektiği bilincine sahip olmasıdır demiş. Her ortama kolayca uyumlanabilirler diyor. Zeki insanların uyumlanma kapasiteleri yüksektir. Karşılaştıkları kısıtlamalar veya zorluklar ne olursa olsun zeki insanlar olaylara uyum sağlayabilir diyor. Hiç bitmeyen bir merakları vardır demiş. Bak Einstein şöyle diyor. Özel yeteneklerim yok. Sadece tutkulu bir şekilde meraklıyım. Zeki insanlar diğerlerinin hafife aldıkları şeyler karşısında büyülenmeye daha çok yatkındır. Çünkü onlar olaylara olduğu gibi dümdüz bakmaz. Formülünü, var olma şeklini ya da işleyiş mekanizması gibi detayları merak ederler demiş. Asla sıkıcı değillerdir diyor. Zeki insanlar sadece sıkıcı iş ve bilgiler arasında kaybolmaz, eğlenceli ve sosyal olmayı bilirler demiş. Detaylar onlar için çok önemlidir diyor son olarak. Yok, sondan bir önceki. Detaylar onlar için çok önemlidir. Zeki kişiler hem iş hem de özel hayatlarında her bir ayrıntıyı tek tek hesaplarlar. Yaşadıkları diyaloglar ve düzenli yaşam oluşumlarının hepsinde daha derin anlamlar ararlar demiş. Tabii bu kendileri için biraz sıkıcı olabilir. Hani evet, önemlidir bu yorucu olabilir yani. Detaylara gömülmek. Son olarak yalnızlık onları rahatsız etmez diyor. Yüksek derecede zeki insanlar oldukça bireysel olmaya eğilimlidirler. İlginç biçimde son dönemlerde yapılan araştırmalar zeki insanların birçok insana kıyasla arkadaşlarıyla sosyalleşmekten daha az tatmin olduklarını ortaya koymaktadır. Niye? Çünkü arkadaşları aynı derecede zeki değil. Ne yapacak adam yani? Kendisi acayip zeki. Neydi? Yüksek derecede zeki. Ha,
her şey çok başka bakıyor, diğeri düz. Tabii ki onun yanında sıkılacak. Tabii ki yalnız kalmak ona daha iyi gelecek. Evet, zeki insanların özellikleri bunlar. Yani kısacası en başta söylediğimiz gibi hepimizde var olan özellikleri sıraladım sizlere.

0: Dudaklarım yeminli.
1: Soner Sarı Kabadayı, dudaklarım yeminli. Evet, bakınız, daha güçlü olabilmek için 6 muhteşem ipucu denmiş. Alın kağıdı kalemi. Bu programdan sonra hepiniz çok güçlü bir şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Bu kadar basit. Neler var mesela? Bak, hayatınızın büyük bir bölümünde çok farklı insanlarla karşılaşabilirsiniz diyor. Evet. Her insanın tavırlarıyla ve tarzıyla mücadele edebilmek pek kolay olmaz. Etme. Mücadele etmek zorunda değilsin ki yani her insanla. Hani öyle herkese de mücadele edersek oho. Bırak o öyle kalsın, sen böyle kal. Niye mücadele ediyorsun yani, niye uğraşıyorsun? Bana ne? Neydi? Vız gelir, tırs gider. Bak diyor ki, hayat boyu uysal, korkmuş ve zayıf kalırsanız sürekli sizi küçük gören insanlarla savaşmak zorunda kalabilirsiniz demiş. Ha, özgüven işte biraz. Özgüven yükleyeceğiz. Başarılı olmak ve insanların size saygı duymasını sağlamak için zihinsel ve duygusal anlamda güçlü olmanız gerekir diyor. Neler var mesela? Altı muhteşem ipucu demişti ya. Hata yaparsanız endişelenmeyin demiş mesela. Hata yaparsanız endişelenmeyin. Herkes hata yapar. Yaptığınız hatalar sizi daha çok geliştirir. İşte burada tabii hatadan ders almak da önemli. Ne kadar çok hata yaparsanız onlardan o kadar çok şey öğrenirsiniz. Bir de şu var, sadece bu cümlenin arkasına sığınıp da hani sürekli dur bakayım bir hata, hani bazı şimdi bazı şeylerin hata olduğunu bilirsin. Şimdi hal böyle olunca belli, bak hatadır o yani, işinle ilgili düşün. Hani bir şey yapıyorsundur ya da sonucunun hatalı çıkma olasılığı yüksektir. Az çok tahmin edersin. İşte orada bu cümlenin arkasına çok fazla gizlenmemek gerekiyor. Ne kadar çok hata yaparsanız onlardan o kadar çok şey öğrenirsiniz diye. Hata yapmanın sayısı önemli değil ama aynı hatayı tekrar etmek. O biraz sıkıntı yaratır. Yani evet, hata yaparsın, yaptığın bir işte hata yaparsın, sosyal hayatta bir hata yaparsın. Ama aynı şeyi tekrar edip başka bir sonuç bekleme yoluna gidersen o öyle olmuyor. Başka, geçmişi bırakın demiş. Geçmişiniz öyle, şimdi sonda Z'yi koymayınca dedim lan ne oluyor? Geçmişiniz sizi geleceği ve sonsuz... Ne diyorsun ben? Aynı yazıldığı gibi okuyorum, beraber toparlayalım. Geçmişini sizi geleceği ve sonsuz diğer olasılıkları kucaklamaktan alıkoyan şeydir. Geçmişiniz ise tamam, sizi geleceği ve sonsuz diğer olasılıkları kucaklamaktan alıkoyan şeydir. Geçmişte canınızı yakan olayları bıraktığınızda sonunda kendinizi özgür hissedersiniz diyor. Böylece yeni hayatınıza daha kolay başlayabilirsiniz. Geçmişi geride bırakmak daha güzel günlere yol açmanıza yardımcı olur. Bu kadar mıydı bunlar? Ha dur, daha var bir saniye. Duygularınızı kontrol edin demiş mesela. Abi hep de kontrol de nereye kadar ya? Güçlü olabilmek için duygularınızı kontrol etmeniz ve zihninizi asla zayıflatmamanız gerekir. Zihniniz bir şekilde sizi bir şey yapamayacağınıza ikna ettiyse, tamam haklı o zaman. Ha pardon, bu düşünceyi kesinlikle ortadan kaldırın ve duygularınızı kontrol etmeye odaklanın demiş. Yani zihninizle savaşa tutuşun. Yeni hedefler belirleyin diyor, daha güçlü olabilmek için. Önceki hedefleriniz sizi artık motive etmiyorsa, daha iyi performans göstermeniz için sizi motive edecek yeni hedefler belirlemeye çalışın. Mesela nedir? Gidin bugün istifa edin. Yeni bir iş hayatına başlamaya çalışın. Kolaysa. Sorumluluk alın ve harekete geçin demiş. Sonsuza kadar oturup nasıl geliştirileceğine dair yolları okuyamazsınız. Ona göre hareket etmeye başlamalısınız diyor. Daha iyi zihin ve duygu kontrolüyle yeni hedefinizi geliştirebilmeniz ve başlatabilmeniz için sorumluluk alın. Yeni planlarınızı hayata geçirmek için bir an önce harekete geçmeye başlayın. Bak hep yuvarlak cümleler işte, bu şey. Yine muhtemelen bir kişisel gelişim uzmanı. Hep yuvarlak cümlelerle, hani bak bunu neye yani. Bir somut bir şey söyle bana, bir önüme bir şey koy yani, bileyim yani ben. Risk alın diyor. Hayatınızda hiç risk alamazsanız doğru bir şekilde ilerleyemezsiniz. Ya yaşamamız zaten bir risk be kardeşim. Yani şu an yaşıyor oluşumuz bir risk. Her an başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Hele şu dönemde. Zorluklar daha güçlü olabilmeniz için büyümenize ve hatalarınızı aşmanıza yardımcı olabilir demiş. Bu şekilde devam ediyor ondan sonra. Bunlarmış yani. İşte böyle derin moral motive ile ondan sonra bunları bu şekilde yapıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Güçlü oluyorsunuz. Efendim yakıyorsunuz, yıkıyorsunuz ortalığı. Yani bu kadar bak. Hep herkesi motive ettik şu an itibariyle. Yayından sonra herkesi güçlü bir şekilde görmek istiyorum. Ben yolu gösterdim size.

0: Reklam.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
5: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
6: sonunda. Reklamlar bitti.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.
6: Mahmut'la namütenay muhabbet.

Yılların şarkısı Aylin Livaneli Sil Baştan radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçan radyonuzdayım. Efendim. Ooo, erkekler bu kadınlara karşı koyamıyor demiş. Kalbi atan. Nefes alıp veren nabız mesela bu konuda. Yani bizde böyle ama dünya çapında nasıl bilmiyorum. Çünkü bazen mesela böyle haberleri okuyoruz işte, mesela bu da muhtemelen şey olabilir. Hani erkekler işte zor, hani erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok bizim çevremizde. Çünkü o kadar çok zorluyor ki kadını. Yani diyorsun oğlum kim bu? Hani şöyle yapacaksın, kendine şöyle bakacaksın, kendini şöyle geliştireceksin, böyle görüneceksin, şöyle konuşacaksın falan filan diye. Bir ona bakıyorum, bir de bizim kahvedeki Özer abiye bakıyorum. Özer abi okey oynuyor. Yani onun için de bu kadar çabaya gerek var mı bilmiyorum. Bakın, erkekler bu kadınlara karşı koyamıyor demiş. Güzel ve bakımlı olmak yeterli değil diyor. Ya ne sandınız sevgili kadınlar? O kadar kolay olduğumuzu mu düşünüyorsunuz yani? Bakalım neler var, ne gibi, neler yapmanız gerekiyor? Güçlü sosyal ilişkiler denmiş mesela. Kadınların sosyal çevresiyle kurduğu iletişim, erkeklerin gözündeki potansiyel partneri yaratmak için önemli bir gösterge. Bu yüzden kadınların konuşurken kullandığı ses tonu, tavırları ve mimikleri onu çekici kılan ilk detaylar haline geliyor diyor. Hani bir güçlü bir ses tonu, hani kendinden emin bir konuşma, bilerek konuşma. İnsanlarla iletişim kurarken kendinden emin tavırlar gösteren kadınlar erkekler tarafından kolayca fark ediliyor demiş. Yani mesela hani şey modeli var bir de, kedi gibi miyavlayan. O da sevimli geliyor ama mesela sürekli öyle olduğu zaman o da olmuyor. Bir süre sonra kulak zarı şey yapıyor. Bak, bir diğer karşı koyamadığımız kadınların özelliklerinden biri konuştuğu konular demiş mesela. Çoğu erkek uzun ve akıcı entelektüel konuşmalar yapabilen bir kadından kolayca etkileniyor. Bir kadını görünüşü dışında çekici yapan özelliklerden biri de bilgi birikimi ve konuştuğu konular oluyor demiş. Bak, güncel konular, siyaset, spor, tarihi ya da kültürel birikimi olan kadınlarla birlikte olmak erkeklere sıkılmadan sohbet edebileceği bir ilişki fırsatı olarak görünüyor demiş. Yani sporda futbol biraz sıkıntı yaratabiliyor. Şimdi hani sporda voleybol çok rahat konuşulabilir. Basketbol kısmen. Onda da biraz sıkıntı oluyor ama futbolda özellikle. Yani bir kadının futbol takımının ilk 11'ini sayması. Tuttu futbol takımının. Teknik direktörü ne kadar? Bu erkekte bir soru işareti oluşturuyor, lan ne oluyor diye. Hani sporda futbola çok girmesi, araba sporları sıkıntılıdır. Araba sporları. Git voleybol konuş, tenis konuş. Kadın basketbol ligini konuş. Bak, böylece her zaman demiş bu kadınlarla vakit geçirmeyi istiyorlar. Tutarlı söz ve davranışlar demiş mesela. Fikir ve tavırlarında ani değişiklikler yaşayan bir insan sosyal çevresinde güvensiz bir görünüm yaratır. Net ve kesin tavırlarsa olgunlaşmış, ne istediğini bilen bir karakterin sinyallerini verir diyor. Bu erkekte de böyle, kadında da böyle bence. Yani mesela erkekte de sözlerinde, hareketlerinde tutarsızlık varsa hani kadınların çok tahammül edeceğini düşünmüyorum. Yani kadınları bırak, hani arkadaşlarının çevresinde çok fazla tahammül edebileceğini düşünmüyorum bu duruma. Nikah, şey, mizah anlayışı. O nasıl değil suçlu lan? Mizah anlayışı. Kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır cümlesini duymayan yoktur. İşte bu cümle bizi çok zora soktu. Kadınların kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanması durumu. Ondan sebep bizim kuşakta, özellikle bak bizim kuşakta, yani yaş grubu bana yakın olanlar, işte 40'lı küsüratlı olanlarda falan, biz maalesef
bütün ortamlarda günün 24 saati bir sürü Cem Yılmazcık izleyerek büyüdük. Yani onu duyduk ya, kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır diye. Herkes Cem Yılmaz'ı taklit etmeye başladı. Cem Yılmaz stand-up yapar, konular hop ortamlarda. Tripler miripler de öyledir mesela erkeklerde. O zaman biraz daha böyle ergeniz yaş olarak da, daha genciz yani. Bir sürü Cem Yılmaz esprisine maruz kalarak büyüdük. Cem Yılmaz esprisi elbette güzeldir. Çok severim, izlemeyi de çok severim ama o espriyi ondan duyduğum zaman hoşuma gider. Yani bir erkek sürekli böyle onun stand-up'larını günlük hayatta sırf efendim kızlar gülsün diye yaptığı zaman muazzam derecede itici oluyordu. Yani en azından çevredekiler için. Bak ancak diyor, kadınlar gibi erkekler de kendilerini güldüren kadınlarla birlikte olmayı tercih ediyor. Onları güldüren ve güçlü bir mizah anlayışı olan kadınlarla vakit geçirmekten hoşlanıyorlar demiş. Mantıklı yani. Klasik bir mizah anlayışı ve saniyeler içinde birini anında gülümsetebilme yeteneği erkeklere çok çekici gelebiliyor. Şakacı kadınlarla birlikte olan erkekler ilişkinin her anından keyif alabilir demiş. Bunlarmış efendim yani. Bu özelliklere erkekler karşı koyamıyor. Bak, fizikle ilgili bir şey var mı? Fizik, güzellik, makyaj, işte dış görünüş falan filan yok. Onlar gözle alakalı. Hani göz nedir? Çünkü göz görür, o an etkilenir ama bir süre sonra beyin, yani o kısa sürede beyne zaten fotoğrafı gönderiyor. Yani beyin de zaten artık yer ediyor. Yani o dış görünüş bir süre sonra alışkanlık haline gelebiliyor. Önemli olan işte ondan sonraki mesela dedi işte zeka falan dedik, sosyal ilişkiler dedik, espri yeteneği, mizah yeteneği dedik falan filan. Bilgi birikim bu. İki taraf için de geçerli tabii yani. Burada hani erkekler konu edilmiş, yani erkekler karşı koyamıyor diye, ama bu kadınlar için de önemli olduğunu düşündüğüm unsurlar açıkçası.

Ve tek dinçi Özgül Belalım radyonuzda. Hoppa. Efendim, bakınız hem esasında evli olanlar için hem de böyle evlilik hazırlığında olanlar için. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. WhatsApp, yani evet, önemli. 2. Başka? Yani Facebook tırıvır ama tamam, o da. Ondan sonra başka neler var mesela? Böyle enteresan uygulamalar varsa eğer. Telefonda. Neydi onlar şey? Çöp çatan uygulaması ha. Onları da hakikaten merak ediyorum. Oradan nasıl derler? İşe yarayan var mı? Ha. Yani bana mesela onlar hep şey gibi gelir, para tuzağı gibi gelir. Bir de niye? Hani o kadar mı asosyalsin yani? O şey çöp çatanlık uygulamaları falan, niye o? Bir tanesi vardı çok popüler, hatta arada sırada onunla ilgili haberde çıkar karşımıza. Tinder. Bir kere yalnız orada bir dinleyici bana fotoğraf göndermişti ya. Ben çok şaşırmıştım, yayındayken göndermişti. Sosyal medyada fotoğrafınızı kullanıyorlar yani, sosyal medya derken o uygulamada. Ekran fotoğrafı göndermiş. Vay dedim arkadaş, hani böyle normalde çok kızarsın edersin falan filan ya. Böyle bir şey olmuştum ben, gururum okşanmıştı. Hani böyle bir çöp çatanlık uygulamasında benim fotoğrafımı çalıp kullanacak kadar böyle bir kendimi yakışıklı diye. Hani şey olsa, imkanım olsa soracağım o kişiye, kardeş işe yaradı mı diye. Bunlara falan dikkat etmek gerekiyor ilk etapta. Tabii bu işin mizahı. Bakalım neler var. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey denmiş. Baktığın zaman bunların hiçbiri zor değil. Esasında belki de yaptığımız şeylerdir. İki sihirli kelime diyor mesela. Bak, her insan mutlu bir evliliğin hayalini kurar. Evliliğinizi daha güçlü hale getirebilmek için uygulamanız gereken bazı adımlar var diyor. Neler mesela? İlki iki sihirli kelime. Eşinize günaydın ve hoşça kal demek evliliğinizi güçlendirmenin basit ama anlamlı bir yoldur diyor. Tabii bunu söylerken de kuru kuru da söyleme. Azıcık da sarılıver yani. Bir şey kaybetmezsin. Bu selamlar gün için olumlu bir ton oluşturur ve bir bağlantı ve sıcaklık duygusu yaratmaya yardımcı olur diyor. Birbirinize günaydın demek. Bir de sonuna böyle şey de ekleyiver canım artık, hani günaydın aşkım falan yani. Böyle kuru kuru da günaydın gitmez yani, günaydın. Zaten günaydın kelimesi devamında bir şey mutlaka ister. Dediğin şey günaydın arkadaşlar. Günaydın birader. Ondan sonra günaydın dayı oğlu. Bak ardından bir şey istiyor yani. Orada da bir günaydın aşkım hayatım deyiver, ölmezsin. Evliliğinizde günaydın ve hoşça kal demeyi bir ritüel haline getirin ve etkileşimlerinizin anlamlı bir parçası haline gelmesi için bunu günlük rutininize dahil edin diyor. Ya bu da yoksa zaten, hani günlük rutin de bu yoksa, yani uyanıyorsun, evlisin, uyanıyorsun eşin yanında, paldır küldür şöyle bakıyorsun, yataktan çıkıp yüzünü falan yıkamaya gidiyorsun. Ondan sonra diğer biri mesela, veya ikiniz de işe gidiyorsunuz, böyle hoşça kal falan demek, işe mi işe, tamam oldu. Kahvaltıyı birlikte yapın demiş. Birlikte bir çay ya da kahve içip kahvaltı yapmak, bir çift olarak güne başlamanın en keyifli ve anlamlı bir yolu olabilir. Bu ortak ritüel evliliğinizi güçlendirebilir diyor. Tabii bunda bazen mesela birinin biraz daha fedakarlık yapması gerekir.

olabilir demiş. Egzersiz, meditasyon, günlük kaydı ve canlandırıcı müzik dinlemek gibi sizi gençleştiren ve enerji veren etkinliklere birlikte katılın diyor. Hani biri giderken diğeri şey yapmasın yani. Şimdi meditasyon falan filan yani ondan sonra... Tabii burada bu teşekkür ederimi de böyle resmi ağızda yapmayın. Hayatıma kattıklarınız için teşekkür eder. Bundan sonraki... Sevginizi gösterin demiş bak. Eşinize sarılmak, öpmek veya el ele tutuşmak gibi fiziksel sevgi gösterin. Fiziksel temas iyi hissettiren hormonları serbest bırakır ve yakınlık ve bağlantı duygusunun gelişmesine yardımcı olur diyor. Tabii fiziksel temastan böyle kasıtla falan değil yani. Açıkça şehvetli olması gerekmediğini anlayarak eşinizle sık sık fiziksel yakınlık kurma şansını yakalayın diyor. Hani illaki fiziksel yakınlıktan kasıt şey değil yani. İllaki o değil. Bak ne diyor mesela, kahvaltı sırasında el ele tutuşmak. Çalışırken omzunu hafifçe vurmak gibi, hafifçe ama. Allah ne verdiyse değil. Gibi basit hareketler ilişkiniz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu küçük jestler derin anlamlar taşır. Anlamlı ve etkili bir şekilde bağlantı ve yakınlığı teşvik eder. Ve her fırsatta sohbet edin demiş 5. tüyo. Ya da yapmanız gereken 5 şeyden 5.'si. Her fırsatta sohbet edin yani, bir zahmet. Bir konuşun yani. Gününüzde meşgul olmadan önce partnerinizle anlamlı sohbetler yapmak için sabahları biraz zaman ayırın. Onlara tüm dikkatinizi vererek, onlara derken, ona desek daha doğru olur sanki. Onlara deyince kafa karışıyor. Ona tüm dikkatinizi vererek göz temasını koruyacak ve söyleyeceklerine gerçek bir ilgi göstererek aktif dinleme alıştırması yapın. Birlikte kaliteli zaman planlamak için birkaç dakikanızı ayırın ve o gün için planlarınız hakkında konuşun. Yürüyüşe çıkmak veya bir randevu gecesi planlamak kadar basit olabilir. Birbirinize zaman ayırmak bağınızı güçlendirir ve bağınızı güçlendirir. Bağınızı güçlendirir ve bağınızı güçlendirir diyor. Sona doğru editör arkadaşın kafa karışmış. Bunlar bak yani baktığın zaman esasında hiç zorluğu olmayan, gayet kolay, gayet pratik. Ki zaten bunları da yapamıyorsan da yani o topa da bence girme. Bunlar esasında normal rutin işler. Güne başlarken veya gün devam ederken gayet rutin işler. Bunları da yapamıyorsan da yani ne bileyim kardeşim yani ondan sonra da yapma yani. Daha ne diyeyim?

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri, numara 410 16, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Bir gümbür bir şarkı cımbız radyonuzdaydı. Namutun ayı muhabbet devam ediyor efendim. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz. Çok güzel bir şarkı şimdi radyonuzda. Nilsu ve Adam Olamadık. Çok

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Cem Umay Panda Radyonuz'da. Hanımlar beyler, Nami Tunay, muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakşan, radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ooo, bakın, eşinden habersiz bunu yapan yandı. Yargıtay'dan emsali karar. Boşanma sebebi saymış efendim. Mortingen Strauss ediyoruz biz buna. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi. Neyse, bakın, yaklaşık 30 yıllık evli olan çiftin arası kocanın evini satarak ilk evliliğinden olan oğluna ev almasıyla açıldı. Şimdi hani ortak bir evde yaşıyor, yani bir ev var daha doğrusu, bir ev, ondan sonra adam bunu satıyor, eşine haber vermiyor. Sonra ilk evliliğinden olan çocuğuna bir ev alıyor. Aile mahkemesinde boşanma davası açan BK, önceki evliliklerinden olan çocuğuna daire vermesiyle eşinin de kendi adına daire istediğini... Nasıl? Çocukla yarışa mı girmiş? Kendi adına daire istediğini, bu talebi gerçekleşmeyince evi terk ettiğini öne sürdü. Oho! Şimdi adam bir eşine sormadan bir ev satıyor. Yani oturdukları evi değil, başka bir evi satıyor. İlk evliliğinden olan çocuğuna ev alıyor. Şimdi ben sandım ki sadece buna kızdı. Kadın da bu sefer ilk evlilikten olan çocukla muhtemelen yarışa giriyor veya tribe mi giriyor bilmiyorum. Diyor ki, o zaman bana da bir ev al. Oğlum çok karışık bir dava bu ya. Ve bundan dolayı hani ev alınmayınca da evi terk etmiş. Eve geri dönmesi için noterden ihtar çektiğini, gönderdiği parayı almasına rağmen eve dönmediğini dile getirdi. Davalı, davacı kadınsa iddiaların asılsız olduğu, adeta evi terke zorlayan davacı erkek olduğu, bağımsız konut temin etmediği gibi eve dön ihtarını da bağımsız olmayan bu konuta yaptığını söyledi. Ney? Abi, insan eşine noterden ihtar mı çeker evine dön diye? Ya tabii burada muhtemelen şeyle alakalı artık bu süreç, sanıyorum yani öyle olduğunu düşünüyorum. Hani avukat telkiniyle alakalı bir durum. Öbür türlü hani bir insanın aklına gelmez herhalde. Dur bir notere gideyim, noterden ihtar çek, evine dön. Üçüncü noter baş katibi. Arkadaş, ne hayatlar yaşanıyor ya. Toplam 100 bin lira tazminat talep eden kadın boşanma davasının kabulünü istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, davacı karşı davalı erkeğin boşanma davasının kabulüne hükmetti. Kararı istinafa götürünce devreye Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi girdi. BAM, yani Bölge Adliye Mahkemesi kararında, bak, erkeğin kendi adına kayıtlı taşınmazı eşinin görüşünü almadan sattığı anlaşıldığından, bu vakanın davacı erkeğe kusur olarak yüklenmesinin gerektiğini, bu durumda boşanmaya sebep olaylarda davacı davalı erkeğin tam kusurlu olduğu belirtilerek gerekçenin düzeltilmesine karar verilmiştir dedi. Arkadaş, eşinden onay alama ya. Yani kalkıp hani otursan, konuşsan. Belki hani kadın da şey diyecek, hani oturduğun evi satmıyorsun. Hani nedir? Kendine ait olan bir ev satıyorsun, tamam. Ha, bu ihtiyaç dahilinde olabilir, keyfi olabilir, bilemeyiz. O bizi ilgilendirmez zaten de. Çocuğuna ev alacaktı, tamam, ama bunu bir eşinle bir otur konuş yani. Belki mesela öyle olsa kadın da diyecek, tamam sat diyecek. Sen gidiyorsun hani ev kendinin diye. Bunu paldır küldür satıyorsun. Yenge hanım öğreniyor. Ondan sonra çarşı pazar karışıyor. Yani diyorum, bak, otursa konuşsa bu iş belki hiç böyle gelmeyecek. Veya şey de olabilir canım, hani arada böyle başka mevzular da vardır da. Hadi hani şimdi başka mevzular vardır zaten. Var olmasa adam niye eşine hiç sormadan bir evi satsın falan filan. Yani o da ayrı bir şey yani. Arada zaten pek iyi gitmeyen bir şeyler vardır kesin ki iş buraya kadar gelmiş. Ama ne olursa olsun, bakın, emsal karar. Öyle vay bu benim diye de eşinize sormadan da. O da yok be, o yapılmaz yani o.
Şöyle bir düşünüyorum çevremi. Yapan var mı diyor. Yok. Hiç de denk gelmedi. Hiç de duymadım yani. Hani nedir kişinin kendi mal varlığına ait şeyleri de. Hani böyle eşini karıştırmadan satın eden hiç de yapmadım yani. Bunlar da yok. Bunlar da öncesinde de başka bir mevzu vardır da. Çünkü zaten iş notere kadar gittiğine göre. Hani zaten bir ön hazırlık var. Yani gitmeyen bir şey var yani orada. Noter ihtarlı ya. Onu bak çok samimi söylüyorum. İlk defa duydum onu. Noterden ihtarlı eve dön çağrısı. Neyse geçmiş olsun. Hayırlı uğurlu olsun.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.

Binet Salih, Mevsim Sizim. Dinlerken yorulduğum şarkılardan biri. Kötülemiyorum kesinlikle. Çok hoşuma gidiyor bu şarkı. Ama ritme baksana hiç durmuyor. Nasıl başlıyorsa öyle. Haydi abi, haldır haldır bir hal var şarkıda yani. Şey gibi hani, böyle sanki albümün son şarkısıymış gibi. Kayıtlar tamamlanmış, artık herkes eve gidecek. Arkadaşlar biraz acele edelim, servis kalkacak diye. Hadi bitirelim şu şarkıyı. Öyle bir hava var. Bayılıyorum. Ay ay ay. Günümüzde cep telefonu mevzu malumunuz. Önceden buna bağımlılık derdik. Şimdi artık hayatın bir parçası diyoruz. Mesela önceden de telefonu evde unuttuğumuz zaman sıkıntı yaşardık. Şimdi bütün hani hayatımız, evet, yaşanan bir hayatımız var. Yani akan bir hayatımız var ama bir de cep telefonu üzerinde dönen ekstra bir hayatımız da var. Dur be. Nedir mesela? İşte başkalarının görmemesi gereken bir takım sohbetler olabilir. İş arkadaşlarıyla daha çok. Gibi gibi yani, cep telefonu hayatımızın artık bir vazgeçilmezi. Buna bir bağımlılık demek yanlış değil. Önceden bağımlılık derdik. Hayır, artık önemli bir enstrüman yani hayatımızda. Evde unuttuğun zaman ne yapıyorsunuz? Ama mesela çok uzak mesafede değilsen, bak çok uzak diyorum, farkındaysanız, uzak değil. Çok çok uzak mesafede değilsiniz, eve dönüyorsunuz, telefonunuzu bile alabiliyorsunuz zaman zaman unuttuğunuzda. Alınmadığı zaman neler olabiliyor? O gün eğer yalnız yaşamıyorsanız, yani bir aileniz varsa, daha doğrusu aileniz varsa demeyeyim, evliyseniz diyeyim yani. Şimdi aile derken hani anne babayla yaşamak da aileyle yaşamak, o çok riskli değil o. Ama evliyseniz nedir, gerginlik yaşıyorsunuz. Telefona bakıyorlar mıdır acaba? Acaba olmadık birisi mesaj yazmış mıdır şu an? Acaba DM'den yazan var mıdır diye böyle bir geriliyorsunuz. Her gencin başına geliyor bunlar. Bakın, oğlu Hasan T'ye cep telefonuyla ulaşamayan baba Mehmet T 112'yi aradı. Bu da kötü şimdi, bir de hani nedir, alışkanlık değil mi? Telefon sürekli yanımızda artık. Bir nadiren böyle çekmediği bir yer olursa, ki eskisi gibi değil. Hani çok yerde çekiyor, merkezi yerlerdeyseniz özellikle çok yerde çekiyor. O zaman böyle çekmeyebiliyor falan filan. Veya işte hani atıyorum mesela bizim kampa giderken bazen başımıza geliyor. Bakıyoruz hani gideceğimiz yerde internet falan var mı? Yoksa hani yine de böyle bir yakında bulunan birilerine haber veriyorsun. Hani ben iki gün olmayacağım, ulaşamayacaksınız bana. Telefon çekmiyor, haberiniz olsun. Hani telaş yapmayın diye. Öyle bir bilgi veriyorsunuz. Şimdi burada oğlu Hasan T'ye, 36 yaşındaymış oğlu, cep telefonuyla ulaşamayan baba Mehmet T'ye 112'yi aradı. Açık pencereden eve giren itfaiye ekibi oğul Hasan T'nin dışarı çıkarken telefonunu evde unuttuğunu belirledi. Şimdi nedir, hep diyoruz hani artık herkesin telefonu yanında. Hatta telefonun yanında bile böyle şey, hani şarj aleti kısmını zaten çözüyorsun. Bir de böyle şey, işte power bankler falan taşıyorsun yani şarjı bitmesin diye. Hal böyle olunca birdenbire arıyorsun bir tanıdığını, çaldırdın, açmadı. Bekliyorsun hani bir süre sonra döner diye. Belki işte tuvaletedir, duştadır ya da belki bir yere gitmiştir falan. Bir süre sonra bakıyorsun yine dönen yok. Tekrar arıyorsun, yine açan yok telefonu. İnsan doğal olarak kaygılanıyor, normal. Baba Mehmet de oğlu Hasan T'ye telefonla ulaşamayınca yaşadığı adrese gelerek evde olup olmadığını kontrol etti. Burada oğlunu bir daha arayan baba Mehmet T telefon sesinin Hasan T'nin evinden geldiğini ancak yanıt verilmediğini duyunca baba merak ediyor, çocuğa bakmaya oğluna bakmaya eve gidiyor. Kapıda tekrar arıyor, olan içeriden telefon sesi geliyor ama açan yok. Doğal olarak baba meraklanıyor. Hemen 112 acil çağrı merkezine bildirmiş. İhbarla evin olduğu adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düşünün, o var insanın aklına bin bir türlü şey gelir. İtfaiye ve polis ekibi açık pencereden merdivenle ikinci kattaki daireye girdi. Ekipler evde kimsenin olmadığını, telefonunsa yatak odasında bulunduğunu belirledi. Yani Hasan TFM telefonu evde unutmuş. Yapılan kontrolün ardından ekipler normale dönerken, ekipler de şokta.
Hasan T'nin dışarı çıktığı, telefonunuysa evde unuttuğu belirtildi. Arkadaşlar, telefonu evde unutmayın. Unuttuğunuz zaman da dönüp alın. Bak sadece böyle telefona başka birileri bakar etmez falan filan değil. Bak arıyorlar. Ne ulaşamıyor, ne yapıyor merak ediyor insanlar tabii doğal olarak. Ya da mesela hani tabii gerçi dışarı çıktı derken hani kimden ulaşacaksın? Hani iş olsa işe gittiği söylenir falan filan, o da değil. Adam dışarı çıkmış gezmeye yani. Telefonu da evde unutmuş. Çok da fazla umursamamış mevzuyu. O yüzden günümüzde sadece bağımlılık olarak bakmak artık çok doğru bir yaklaşım değil. Hayatın önemli bir parçası sevgili dinleyenler.

0: Nazan Öncel, Manuş Baba. Çok keyifli bir şarkıydı. Kimler gelmiş radyonuzdaydı? Namı Tunay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve şimdi bence radyonun sesini biraz daha açın. Zeynep Dizdar, Bir Gülüşü.
1: Bir gülüşü bana yetiyor. Uzaktan bir bakışı anlatıyor. Zalim.

Sömürgedik Dilirga. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Lay la la lay, lay la la lay la la lay. Bu kadar keyifli bir şarkının ardından bakınız. Bu davranışlara dikkatlenmiş. Evliliğin sonunu getiriyor. Ya. Ne olabilir bu davranışlar? Benim ilk aklıma gelenler işte telefon, melefon. DM'ler. Fotoğraf galerisi. Ondan sonra başka iş toplantısı. Bayi toplantısı. Bunlar getirmiyor esasında. Bunların yakalanması getiriyor. Yoksa WhatsApp'ın ne suçu var mesela? WhatsApp bunun için yapılmadı ki. Instagram bunun için yapılmadı. İnsanlar bu tarafa evrilmesine sebep oldu. Yanlış mıyım? Mark İban atıyorum. Tabii bizim dediklerimizle alakalı bir şey yok anladığımız kadarıyla burada. Bakalım neler varmış efendim. Evlilikler her zaman ilk günkü gibi bıt bıt bıt tamam, bıt bıt bıt bıt tamam. Çok fazla özet geçmiş. Biz sadede geliyoruz. Evliliğinizin bittiğini gösteren bazı işaretler diyor. Bunlar var mı? Bunlar var mı derken şöyle söyleyeyim. Eğer var olduğunu düşünüyorsan bunlar var. Bak hiç mesela nasıl diyeyim? Alakası olmasa bile... Yani tamamıyla alakasız olsa bile istersen bunlar var olabilir. Umursamazlık ve ilgisizlik diyor. Bunun sınırı yok ki. Mesela sen umursamaz ve ilgisiz olduğunu düşünüyorsun eşinin mesela. O da mesela aksine şey düşünebilir. Yo hayır ilgiliyim. Yani belli bir kriteri yok bunun. Hani şu kadar ilgi gösterirsen bu iş olmuştur. Evet hani ilgi düzeyi bu diyemiyorsun. Tabii bu iyimser tarafı bu dediğimiz. Bir de gerçek kısmına baktığımız zaman evliliğinizde artık eşiniz sizin fikirlerinizi önemsemiyor ve düşüncelerini umursamıyorsa demiş. Bu durumda evliliğini tekrar bir gözden geçirmeniz gerekir. Yo, bu durumda bence en yakın bir avukata başvurmak suretiyle. Çünkü ilgiyle ilgili de şöyle bir gerçek var. İlgi bir bütündür. Bölünemez. İlgiyi %100 olarak alıyoruz. Bakın bu önemli. %100 ilgi, yani ilgi oranı %100. Bir ilgi var ortada bu %100 oranda. Bunun tamamının sana verilmesi gerekiyor, gösterilmesi gerekiyor. Eğer diyelim ki tamamı sana gösterilmiyor. Mesela %40'ı sana gösteriliyorsa, efendim ilgi orada yok olmuyor. İlgi evrende yok olan bir şey değil. İlgi yer değiştiren bir şey. Yani %40'ı sana gösteriliyorsa %60'ı başka yerde aramak lazım. Yalan mı canım? Güven kaybı demiş. Yani güven kaybı zaten bakın sadece evliliklerde değil. Flörtte de, arkadaşlıkta da, iş hayatında da hepsinin önünde gelen bir durum bence. Böyle aşkında, sevgininde, gelmiş. Hepsinin önünde gelen bir şey. Yani güven yoksa bu diğer hiçbir şey olmaz. Ne iş yapabilirsin, ne sevebilirsin, ne evlenebilirsin. Güvenmediğin biriyle evlenebilir misin? Evlenemezsin değil mi? Evlenmezsin yani. Güvenmediğin biriyle böyle flört yaşar mısın? Yaşamazsın. Güvenmiyorsun çünkü. Güvenmediğin biriyle mesela ortaklık kurar mısın? Kurmazsın. Güvenmiyorsun. Güven o yüzden bütün bu olguların temeli başında geliyor. Böyle aşkmış, meşmiş falan hepsi güvenin altındadır bir daha. Güven kaybı varsa yani artık durma orada yani artık. Açık açık konuşmamak demiş mesela. Evliliğinizde her sorunu açık bir şekilde konuşmanız gerekir. Doğru iletişim kurulan bir evlilikte tüm sorunlar çözüme kavuşturulur diyor. Artık eşinizle eskisi kadar sohbet etmiyorsanız ve sorunlarınızı çözmek için konuşmuyorsanız bazı duygular ikiniz için de bitmiş olabilir diyor. Yani artık sorunu çözmek için bile uğraşmıyorsun. Yani değmez görüyorsun yani. Açık konuşup ne olacak bu sorun? Ne yani? Ne? Ayrı yataklarda uyumak demiş. Hayda şimdi de böyle mi oldu? Bak bunu neden böyle diyorum? Mesela ayrı yataklarda uyumak sorun göstergesi olarak kabul edilir. Hani küsenler falan. Genelde biz erkekler salona gönderiliriz. Yani ayrı yatak olayı genelde odur yani. Salonda kanepe. Ceza bitene kadar.
Fakat mesela geçtiğimiz günlerde şöyle bir haber de yapılmıştı. Bunu da programda okumuştuk. Artık günümüzde çiftler, özellikle yeni neslin çiftleri için hani ayrı yatak gayet normal, hatta olması gereken olarak görülmeye başlandı. Ve bu sonrasında yapılan araştırmada insanlığın esasında özünde olan bir şey olduğu söyleniyor. Yalnız uyumak. Şimdi ondan dedim hayda bir de bu mu çıktı diye. Hem diyorsun başka bir haberde hani evliliğin başarılı olabilmesi için ayrı yatılmalı diyorsun. Ayrı odalar kullanılmalı uyku için. Hem de diyorsun ki ayrı yataklarda uyumak evliliğin sonunu getiriyor diyorsun. Yani şu sevgili bilim insanlarını da öncelikle bir toplayıp bir arada bir... Hani bütün bu haberleri bir göstermek lazım. Abi bak böyle böyle diyorsunuz, böyle böyle diyorsunuz. Bizim kafalar karışıyor ondan sonra diyelim. İşin içinden çıkamıyoruz. Çünkü unutmuyoruz efendim. Okuduğumuzu unutmuyoruz. Yani aklımıza geliyor ondan sonra bir de. Şimdi gel bakalım hani ayrı yatak mı daha iyidir? Beraber yatmak mı daha iyidir? Çık işin içinden çıkabilirsin. O yüzden bunlarda da bence artık bir fikir birliğine ulaşmak gerekiyor, varmak gerekiyor. Bunlarmış efendim bu haberimizde. Bu gibi şeyler varsa diyor ki o iş diyor pek diyor gitmiyor yani diyor.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro

0: Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
5: Reklamlar bitti.
6: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: kalmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
1: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

0: En hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Okay.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sesi Radyo Sahil tam 95'te.
1: Oh,

0: Willkommen. Reklam.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
4: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

bence bunu başarmak. Çok geçtik, içinden geçtik. Bir tane sağdan bir tane soldan, çok çektik ulan gerçeklik. Zehirli değnek benim elimdeki. Yaşamak zaten bir sihir mi? İkinci değil bir on birinci. Ya part time rockstar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim

0: ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
5: Reklamlar bitti.
6: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
5: Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: nefesin en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: şeylere. Radyosahi.com.tr
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Reklamlar bitti.
3: Sana bir şey olmaz. Ben yıkılırım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürlüğü.

üzerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

Cihancığım, ben her zaman böyleyim. Öteğine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör,

İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör.

çaresizim. Allah'ım bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Bu canımı sen verdin,

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

çeker. Kaşın gözün şöyle dursun, nazım beni öldürecek. Akşam vakti gel gizlice, kim görecek, kim bilecek. Akşam vakti gel gizlice, kim görecek, kim bilecek.

Masamı kim görecek, kim bilecek? Hadi canım korkmasamı kim görecek, kim bilecek?

0: kim bilecek, kim görecek, kim bilecek.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: cennetim sensiz ise, ben cennetin eyleyim.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. radyosahil.com.tr

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

dünyaya beni sen attın. Çile

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: gelmedi gözlerimin sana selamı var.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
2: Bitti dedin bitti, boşa geçti.

uzatıyorum. Sen bu karanlık, bu gürültü içinde.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel sorular Radyo Sahil'de.
1: Bıktım seni hatırlatan anılarımdan, bana kalan arsız rüyalardan. Belki sonu hazırlayan gelgitlerindi, başaramadım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

yaşayamam. Dağları aşarım ben, taş kalbini aşamam. Ferhat olup yaşarım ben, yaşarım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

yedirmek, genç yaşta mezara diri gömdürmek. Şu gençlik gitmeden dokunma bize, dokunma bize. Ben seni ezenden kötü tanır

kahraman yaptın. İnsaf artık felek, dokunma bize. Her kavgada beni kahraman yaptın.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.
1: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.